0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы сегодня не хотим, чтобы мы были. 360 günün asası 300 günde buran çıkıp durdu bir yerde. Bir yerde buran belki çıkandı ki ama şimal tarafından çıkıldı buran. Şuna mani ma kurda yap kılıçtım ama şu dönümün ona çok rulu var ma bunu hani.
0: Zaniya ve Kuhu Dao ve Lü, Nanbey cin 30 公里左右的区域里，遍布着佛塔、寺院、官署、住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
1: Çarı çıtıklan, dehan çıtıklan, birleştirip yaşayan demlikin, şu zamanda mı? Bir yerine her kıl, her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bagayet güzüp oturup diken, bir yerine. Mivi çiğü de etmez, başka orman de etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Aa, ne ait uzun getken. Aynı aa, yığılırsak işte. Bunun oltuğalımın ayeti, öğünümü sağan değil mi, müstehkem sağan, hazır kadar öğünün izni alır, sakınlık kılalım.
0: 这里是尼雅遗址南部的一片葡萄园，千年前的葡萄根木依旧整整齐齐匍匐在地。侧耳倾听，葡萄园里似乎还传来欢快的流水声。沿河而居的人们总是更容易发展起先进的农业灌溉和种植技术。这种远

0: 木山洋舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Yüzden koymaz. Yedi yaylaklı boğan dikin. Ama çarbını östürüp çarbını cihrak kirim kıtkan filan ba. Dayadır aynı da. Bultu bir yerimin görünüştüken bu yıl. Bunun sebebi şu. Nakşımızı kıvılan şu kullan gallık mı gidetme. Üzem kızı kıp üyengen. Bu şu bizden bu şu olumsa yazısta icat olakmış koçura bak. Arkalık icat boğan nakşı bir ayızın aşıtken.

0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы сегодня не хотим, чтобы мы были. 360 günün asası 300 günde buran çıkıp durdu bir yerde. Bir yerde buran belki çıkandı ki ama şimal tarafından çıkıldı buran. Şuna manima kurdayıp kılıçtım ama şu dönümün ona çok rulu ama bunu hani.
0: 在尼雅河古河道尾闾南北近30公里左右的区域里，遍布着佛塔、寺院、官署、住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
1: çaru çıtıklan, dehan çıtıklan, birleştirip yaşayan demirken, şu zamanda mı? Bir yerden her kıl, her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bagyet güzüp oturtken, bir yerden. Miviçiyü de etmez, başka orman de etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Ne uzun getken. Aynen, aa, yığılırsak işte. Bunun oltuğalımı ne aitti? Üyünümü sağandı mı? Müstehkem sağan. Hazır kadar üyünün izni alır saklanıp kalabalıyım.
0: 这里是尼雅遗址南部的一片葡萄园，千年前的葡萄根木依旧整整齐齐匍匐在地。侧耳倾听，葡萄园里似乎还传来欢快的流水声。沿河而居的人们总是更容易发展起先进的农业灌溉和种植技术。这种原朴式农业在塔里木河流域各绿洲平原延续了上千年。尼雅河地处丝绸之路南道交通要冲的有利位置，让尼雅与楼兰一样绘就了古代东西方文明交流汇聚的盛大图景。尼雅遗址出土的千余件李汉文、虚卢文写就的木牍，是丝绸之路上东西方文明彼此吸引、相互靠近的见证。1995年，五星出东方立中国锦湖璧在尼雅被发现。这块来自四川盆地的精美之物，被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

0: 塔西巴伊的大女儿古丽努尔今年大学毕业，明天她就要下山去工作单位报到。塔西巴伊为女儿准备了一场特别的送别。
1: 慢点，慢点。
2: Almalı bulla şun kardeş Ha şu sünna naş demi Kerilip jatkan keng dala Keng kolgo karay bas demi Böksö joldu barasa Bütünü açı ünçü gat Burundu yüzüp çuçü gat Semetey bay